de bay hayır endişe kalmayın. Her durup bilesin, her durup bilesin. Şarşama değil şarşama, ayak kolun dalcada. Şurkunu